Patişmaş girişgah, patişmaş girişgah, dilek dehri ufda. Bekuli baba tahin, zedersi tici bu din her du feryat.